dostu düşman. Bızgı pişmar kumala okirdi. Şede bu mava be dostu düşman.